0: yani bir buçuk tane bir kişi daha bunu bilmemeyin. Samiden daha mısın Samiden Hanası? Daha mısın? Apı yakın ve aktarım. Devi Sivamini bu hansıyı anan diye mi darbuğa bir tutanı gibi bir tutanı aktarım. Bu hansıyı bana fırsadı bahulu ve eğer bir tutanı. Mavi sorduğunu bir tutanı. Cesur bir
1: Ela não consegue andar. Diz que precisa de andar, só isso. Eles dizem que vão fazer tudo o que for possível para a curar, mas leva tempo. E ao mesmo tempo rezamos a Deus e esperamos que Ele faça algo.